Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Pentaton etiketiyle yayınlanan Kemancı Midori'nin yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı bu kayıtta Robert Schumann'ın keman konçertosu ile Schumann ve Clara Schumann'ın keman ve piyano için yapıtlarını seslendirmiş. Konçertoda kendisine Daniel Dodds yönetimindeki Festival Strings Lucerne, diğer yapıtlarda ise piyanist Özgür Aydın eşlik etmiş. Sevgili dinleyiciler, Robert Schumann 1853 sonbaharında oldukça kısa sürede bir keman konçertosu bestelemiş, yapıtın notalarını seslendirmesi için yakın dostu ve o günlerin en yetenekli kemancıları arasında gösterilen Joseph Joachim'e göndermişti. Joachim konçerto üzerinde çalışmış, ilk bakışta kendisine biraz karmaşık gelen yapıtı seslendirmek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Ancak aynı tarihlerde 1854 başında Schumann akıl hastanesine kaldırılmış, yaklaşık 2 yıl sonra da yaşama veda etmişti. Onun ölümü ardından eşi Clara yayınlanmamış ve seslendirilmeyen yapıtlarını gözden geçirirken, keman konçertosunun kompozisyon yönünden kocasının müzikal mirasına uygun olmadığını düşünmüş, Joachim ve Brahms da önceleri kendisine hak vermişlerdi. İlerleyen yıllarda Brahms konçertonun yayımlanabileceğini söylediğinde, Clara Schumann ile ciddi fikir ayrılığına düşmüşler, hatta yıllardır süren dostlukları bu nedenle bir süre gölgelenmişti. Böylece Schumann'ın Re minör keman konçertosu arşivlerin tozlu raflarında unutulmaya bırakılmıştı. 1930'lu yılların sonuna doğru Almanya'da iktidara gelen Nazi Partisi, ülkenin kültür sanat yaşamını Musevi etkilerinden temizleme çabasına girişmiş ve Mendelssohn'un Mi minör keman konçertosunun bunca popüler olmasından rahatsız olarak onun yerine koyabilecekleri tümüyle Alman bir besteciye ait bir yapıt arayışına başlamışlar. Arşivlerde buldukları Schumann'ın konçertosunun amaçlarına uygun olduğunu düşünmüşlerdi. Yapıt 1936 yılında basılmış ve bir yıl sonra Göbels'in de katıldığı bir Nazi propaganda akşamında ilk kez çalınmıştı. Bu konçertoyu Mendelssohn'un yapıtının yerine koymak isteyenlerin sanatı siyasi bir gözle değerlendirdikleri için farkında olmadığı ya da dikkate almak istemedikleri bir nokta vardı. Robert Schumann'ın yaşamı boyunca en değer verdiği, sanatçılığından çok şey öğrendiği en önemli isim Mendelssohn'du. Kendi konçertosunun onun yapıtını repertuardan kaldırmak için kullanıldığını görse, en çok üzülecek ve ilk karşı çıkacak kişi Schumann olurdu. Schumann'ın Re minör keman konçertosu, propaganda amaçlı ilk seslendirmenin ardından uzun yıllar yine unutulmuş, ancak son yıllarda solistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Kemancı Midori de albüm kitapçığı için kaleme aldığı yazısında konçertoyu oldukça geç keşfettiğini, ancak sonrasında tutkuyla bağlandığını belirtmiş.

Robert Schumann'ın Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Daniel Dodds yönetimindeki Festival Strings Lucerne eşliğinde Midori seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Midori'nin yorumundan şimdi de Robert Schumann'ın orijinali obua ve piyano için olan Opus 94 3 romansını dinliyoruz. Kendisine piyanoda Özgür Aydın eşlik ediyor.

Robert Schumann'ın Opus 94 3 romansını dinledik. Kemancı Midori ve piyanist Özgür Aydın seslendirdi. Aynı sanatçılar programımızda son olarak Clara Schumann'ın Opus 22 3 romansını seslendiriyor.

Clara Schumann'ın Opus 22 3 romansını dinledik. Kemancı Midori ve piyanist Özgür Aydın seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Kemancı Midori'nin yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Evet, hoş bulduk Gaye'cim.
0: Cem, sen gelmeden ben çok çalıştım bugün.
1: Belli.
0: Evet. Nasıl pırıl pırıl değil mi? Birlikte'nin sahnesini
1: sen
0: hazırladım.
1: Sen ne diyorsun ya?
0: Her
1: harika.
0: Şey hazır ama... Sen başla programa.
1: Ha, bunu bekliyordum.
0: Çünkü pek hazırlıklı gelmişe benziyorsun. Öyle
1: çok,
0: anlaşılıyor yüzünden.
1: Çok. O kadar hazırlandım ki bu yani varyasyonlar programı yapacağız diyerekten heyecanla. Dedik ya bu sefer evet. Varyasyonlar efendim.
0: Çeşitleyeceğiz.
1: Çeşitlemeler dedik. O zaman başlayalım ilk çeşidimizden yani çeşitleme. Güzel. Şimdi ilk çeşidimiz efendim çeşitlememiz nedir? Antonio Vivaldi. Deyince akla hemen gelebilirdi yani La Folia. La Folia çok ünlü bir şey yani.
0: Evet.
1: Bu biliyorsun birçok besteci.
0: Hı hı.
1: Yani bu...
0: Salgın gibi değil mi? Neredesin?
1: Salgın. Bu şeymiş biliyor musun bilmiyordum. Yani Corelli Folia'yı müzik dünyasına tanıtan besteciymiş.
0: Onun için herkes La Folia'yı Corelli'ni zannediyor.
1: Zannediyorlarmış. Halbuki alakası yok. İspanyol kaynaklı bir dans müziği oldu. Söyleniyor. Yani dediğim gibi hala da belki yapıyorlardır.
0: Ama iyi tanıtmış Koreli'de değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii çok fazla tanıtmış. Yani diyorum ki bu belki de hala yazanlar
0: tabii,
1: vardır mesela. Şey de yaptı bunu işte 22 tane varyasyon ve sonunda da bir füg yazıp Manuel Maria Ponce'de gitar için yaptı. Onun delice çılgın bir şeydir varyasyonlardır ve teknik olarak da çok zordur şu an. Şimdi... biz bugün La Folia'yı bir şeyden, kuartetten dinleyeceğiz.
0: İlginç.
1: Evet evet, Purcell Quartet seslendirecek.
0: Yaylı çalgılar.
1: Yaylı çalgılar ve mükemmel bir yorum dinleyeceğiz. İstersen fazla vakit kaybetmeden bu La Folia çeşitlemelerine girelim diyorum. Geldiler Purcell Quartet'te. Hadi bakalım.

0: Evet. Ha. Ha, çok güzel değil mi?
1: Ben
0: çok severim çeşitleme türünü. Besteciler de çok sevmiş değil mi? Sevilen temalar üzerine.
1: Elbette.
0: Tema ve çeşitlemeler zaten dinleyiciyi de çok heyecanlandırıyor. Farkında mısın tema ve çeşitlemeler?
1: Kesinlikle.
0: Bir kere çok özgür form olarak, bir de çok bereketli gibi geliyor bana değil mi çeşitleme?
1: Şöyle yani yeteneğini de gösterebiliyorsun. Biraz da imkan tanıyor, kolaylık da var.
0: Aynen.
1: Yani besteciye de
0: oyun oynar gibi biraz da eğlenceli de.
1: Aynen
0: yol
1: böyle
0: gösteriyor.
1: Şimdi bunu yaptık, acaba hangi çeşitlemeyi yapsak gibi. Güzel oluyor.
0: Evet, 16. yüzyılda ortaya çıkmış çeşitleme ama yüzyıllar boyunca besteciler için cazibesini korumuş. Yani sen de dedin işte Ponce. Daha da başka çağdaş besteciler.
1: Şimdi yaşayanlar bile yapıyor yani.
0: Çünkü bir müzik cümlesinin melodi, ritim, armoni, renk ve diğer bileşkenlerinden biri veya birçoğunun dönüştürülmesiyle değil mi böyle?
1: Tabii ki.
0: Merak ediyorsun bundan sonra nasıl olacak, ne gelecek?
1: Tabii.
0: Ortaya çıkan bir çeşitlilik oluyor.
1: Çok güzel ve
0: yaratıcılık bir de bence.
1: Tabii ki yaratıcılık çok önemli. Hatta bazı eserlerde, bu varyasyonlarda şöyle bir şey de oluyor. Bazen de çok uzaklaşıveriyorlar temadan. Yani mesela
0: kahvediyorsun temayı
1: ne oluyoruz falan şekline de dönüşen şeyler oluyor. Ama genelde o çizgiyi koruyarak
0: Bir de şöyle bir işlevi olmuş bence. Besteciler arasında iletişim kurmuş.
1: Tabii.
0: Değil mi? Onun
1: tabii
0: temasını alıyor.
1: Ha evet,
0: onun,
1: evet.
0: O çok önemli.
1: Paganini'nin bir teması üzerine varyasyonlar falan falan. Yani böyle çeşitli Schubert'in.
0: Mozart'ın bir temasını alıp çeşitlemeler.
1: O da güzel yani.
0: Rossini'nin temaları çok ideal falan filan.
1: Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Bu kadar çeşitlemeden söz ettim. Ben de çeşitliyim o zaman.
1: Çeşitlemezsen ayıp olur zaten program
0: sana
1: var.
0: Sana eşlik edeyim yani.
1: Hadi.
0: Çeşitleme deyince ilk aklıma gelen Paganini'nin Cadıların Dansı oluyor tabii. Değil mi?
1: Çok hoş.
0: Oldukça eğlenceli ve neşeli
1: çok güzel
0: varyasyonlar. Paganini, Mozart'ın öğrencisi Franz Süssmayr'ın Benevento'nun Düğünü adlı balesinden aldığı bir tema üzerine yazmış bu çeşitlemeleri.
1: Çok iyi.
0: Bir tema ve üç çeşitlemeden oluşan Cadıların Dansı ama çok teknik güçlüklerle dolu bir eser.
1: Paganini olunca.
0: Ve ilk varyasyondan sonuna kadar o virtüözlüğünden hiç ödün vermiyor.
1: Çok güzel.
0: Çok büyük ustalık istiyor kemancılardan.
1: Kesinlikle.
0: O zaman şimdi bu çeşitlemeleri seslendirmek için bir usta kemancı çağıralım.
1: Çağır.
0: Quint, piyanist Dimitri Kogan'ı davet ediyoruz sahneye.
1: Efsane.

0: Evet, Lestrege, ha? Çok güzel değil mi?
1: Çok.
0: Evet, Paganini'nin temaları birçok besteciye ilham vermiş. O da birçok bestecinin temaları üzerine varyasyonlar
1: Doğru,
0: yazmış. Ama
1: doğru.
0: en çok Rossini...

0: tanışmışlar.
1: Aa, çok hoş.
0: Ve Paganini İtalyan bestecilerin hiçbiriyle dostluk kurmamış, bir tek Rossini ile kurmuş.
1: Tamam, çünkü bence onlar biraz yemek konusunda anlaşmıştı.
0: Oldu mu?
1: Bence bak, Bologna'da
0: Evet.
1: diyorsun, orada bence bir
0: Ama
1: spagetti bolognese
0: bu
1: yemişlerdir onlar
0: de
1: kesin.
0: Rossini ona güzel bir yemek yapmıştır.
1: Yapar
0: Nereden
1: adam
0: biliyorsun?
1: aşçı.
0: Alla Paganini diye.
1: Alla
0: Ha?
1: Paganini, çok güzel.
0: Evet, zaten Rossini Paganini için demiş ki iyi ki bu adam operaya el atmadı, yoksa hepimiz gölgede kalırdık demiş.
1: Doğru söylemiş
0: Evet,
1: yani.
0: buyurun, çeşitleme sırası sizde.
1: Aa, ne kadar güzel ya. O zaman ben yani şeyden uzaklaşmayayım, romantik dönemden çok fazla.
0: Uzaklaşma.
1: İyi uzaklaş böyle Paganiller falan. Karl Maria von
0: Ha,
1: Weber.
0: bak bu da güzel.
1: Ha?
0: Evet.
1: Çok hoştur. Ya bu da çok çalınan bir eser olduğunu zannetmiyorum yani. Şimdi Karl Maria von Weber, Almantik dedim. İkisini birleştirdim farkındaysan. Alman romantik diyeceğime
0: Güzel,
1: kısaca
0: güzel, sevimli bir kelime
1: oldu değil mi?
0: oluştu.
1: Bunu
0: Evet.
1: kullanalım. Almantik, Alman romantik oluyor. Okulunun kurucusu sayılıyor Weber. Yani bir de biliyorsun ki opera üstünde gidiyor. 10 tane yakın ona operası, 10 tane opera var. Bir de üflemeli çalgıları çok seviyor anladığım
0: Özellikle
1: kadar.
0: klarnet, değil mi?
1: Bravo bak, yani konçertolar, o da müziği eserleri
0: O da
1: yazmış.
0: böyle klarnete primadonna havası vermiş, değil mi
1: Evet.
0: eserlerinde?
1: Yani biraz
0: Evet.
1: da yani klarnetin özelliklerini çok fazla ortaya çıkartacak. Hem müzik olarak hem de teknik olarak diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla çalınmayan bir eseri düşünüyorum. Çünkü mesela diğer klarnetli eserler, konçerto ya da diğer oda müziği eserlerinde daha fazla seslendirilir. Burada 7 tane varyasyon var. Silvana teması üzerine yazdı. 7 varyasyonu dinleyeceğiz. Önce tabii ki bir tema gelecek. Arkadan da 7 varyasyon izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Şimdi burada önemli bir klarnetçi var. Luke Fuchs ve Daniel Fuchs. Kardeşler,
0: Kardeş.
1: kardeşler. Piyano. Piyanoda Daniel, klarnette de Luke. Şimdi bir dinleyelim. Bunlar yani çok uzun şey değil. Hepsi yani esas temadan olabilecek. Demin bahsettiğin varyasyon şeyine çok uygun.
0: Uygun, evet.
1: Yani temayı da göreceksin ki
0: Evet,
1: çok
0: benim de
1: güzel.
0: hoşuma giden bu oluyor.
1: Evet, işte şimdi
0: Çeşitlemeler.
1: bak hepsini tek tek,
0: Evet.
1: daha ne yapılacak bir şey kalmayınca 7 tane de bırakmış zaten diye düşünüyor. Hadi geldiler kardeşler, sahnedeler bakalım.

0: Evet, bence çeşitleme böyle olmalı.
1: Evet.
0: Temadan çok
1: Yok.
0: uzaklaşmamalı, değil mi? Hatırlatmalı temayı hatta
1: Aa,
0: yer
1: tabii.
0: yer.
1: Yani
0: Çok.
1: çok ben şunu düşünüyorum. Hani mesela derinlemesine müzikten anlamayan birisi bile bundan zevk
0: Tabii, çok
1: alacak, değil mi?
0: zevk alır.
1: Yani ben
0: Müziği
1: onu
0: sevdirmenin bir yoludur çeşitleme
1: evet
0: bence,
1: yani
0: tabii.
1: bunu
0: Ya
1: hissedecek
0: hem
1: ya.
0: çalana hem dinleyene zevk veren bir şey işte, bir
1: Kesinlikle.
0: tür, değil mi?
1: Çok güzel.
0: Sen
1: Ben
0: istemez misin gitar çeşitlemeleri, değil mi, çalmak? Yani
1: o
0: çok severek
1: biz severiz.
0: çalarsın, değil
1: Bizi
0: mi?
1: bütün öğrenciler de çok
0: Evet,
1: sever.
0: gitarın da yapısına çok uyuyor. Neyse,
1: Uyuyor.
0: ben devam ediyorum çünkü
1: Ha.
0: kuliste iki önemli konuğum var.
1: Aa, dur bakalım.
0: David Oştrah'ın oğlu Igor Oştrah,
1: Igor'uysa.
0: yanında da eşi piyanist Natalia Zersalova.
1: Oo.
0: Onlar çeşitleme yapmaya geldiler.
1: Öyle mi? Hadi
0: Evet.
1: bakalım. Ben de yemek yapacağım
0: Çok güzel bir eser seslendirecekler. Polonyalı keman virtüözü Wieniawski'nin Opus 20 Faust Fantazisi.
1: O sen de yani şey.
0: Evet, 19. yüzyılın virtüözler
1: Of.
0: arasında ünlü operaların temaları üzerine fantezi yazmak bir moda
1: Tabii
0: halini
1: ki.
0: almış adeta.
1: Hemen
0: Ve
1: yapın.
0: konserlerde de seslendirmek, çok severek seslendirmişler.
1: Tabii ki.
0: Moda olmuş o da gerçekten. Scherzo, tarantel, parlak polonez gibi virtüöz parçalar besteleyen keman virtüözü Wieniawski'nin Faust Fantazisi, virtüözite açısından onun en önemli eserlerinden biri. O
1: Evet.
0: da ne yapmış? Gounod'un ünlü Faust operasından
1: Operasından
0: temaları almış.
1: aldı.
0: Onun
1: Çok.
0: üzerine teknik güçlüklerle dolu
1: Ağaç.
0: varyasyonlar dizisi.
1: Çok
0: Yani
1: güzel.
0: takip edemiyorsun. Bir dizi halinde
1: Harika.
0: devam edecek çeşitlemeler. Evet, bu güzel eseri şimdi seslendirmek üzere kemancı Igor
1: Ha.
0: Oştrah ve eşi piyanist Natalia Zersolova'yı
1: Hadi.
0: birliklerinin sahnesine davet
1: Hadi
0: ediyoruz.
1: gelsinler.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, Rusya'nın en büyük kemancısının oğlundan da böyle güzel bir yorum beklenirdi.
2: Tabii ki.
1: Değil mi?
2: Tabii ki.
1: Evde nasıllar bilmiyorum ama sahnede çok uyumlu bu çift.
2: Bence çok iyi. Yani evde ne yaparlarsa yapsınlar sahnede çok,
1: çok
2: iyi.
1: Çok da enteresan, virtüöz bir eser dinledik. Evet, yolcu ettik ünlü müzisyen çiftimizi. Şimdi senin çeşitlemelerine bakıyoruz.
2: Tabii ki çeşitleme üzerinde gidiyoruz. Yani ben çok uzaklaşmayayım diyorum.
1: Tamam, bu. Uzaklaşma.
2: Yani birden
1: kaybolursun sonra.
2: Ha, atlamayayım diyorum. Yani gene böyle devam edeyim. Aynı yıllarda gideyim, yüzyılda. Şimdi Franz Schubert. Hı. Yani Schubert benim çok sevdiğim bestecilerden bir tanesi. Yani çok kısa bir hayat yaşadı biliyorsun. Fakat o kısa hayatına
1: çok
2: da
1: şey sığdırdı,
2: ne kadar çok şey sığdırmıştır. Yani biliyoruz ki. Ve de enteresan bir şey. Ben bir kişiden de şöyle bir şey duymadım yani. Hani yazdığı liedlerden, hani küçük formlardan başta büyük senfoniye kadar. Yani bir konçertosu. Biri de dememiş ki ya bu eseri de artık güzel yapamamış yani.
1: Yok.
2: Mesela. O kadar eser yazılmış ama hepsi de birbirinden güzel. Yani böyle,
1: tamamlamış her şeyi.
2: Ben yani bazen bu nadir olarak görüyorum. Mesela birçok besteci de dersin ki ya bu olmamış. Yani çok parlamamış falan. Hı-hı. Ya da böyle vasat burada arada şişirmiş falan der. Böyle değil. Schubert hakikaten çok güzel şeyler yazıyor. Ve çok meşhur bir eseri vardır bu. Sizin Sapanca'da da yetiştiriyorlar ya.
1: Ha, alabalık.
2: Bravo, bak alabalık.
1: İyi oldu, karnım acıkmıştı.
2: Vallahi onu kiremitte yapıyorlar böyle tereyağlı.
1: Kaç çeşitli yapılır bak, o da öyle çeşitleme yapılan bir balık.
2: Aynen, alabalık çeşitlemeleri.
1: Şümesi var, buğulaması var kiremitte.
2: Var.
1: Evet,
2: şahane.
1: Konuyu ben müziğe getirelim.
2: Tekrar dönelim, evet, karnımız acıktı galiba. Şimdi bu tabii alabalık beşlisi diye geçer. Bu eserde aslında enteresandır. Bir bölüm, yani dördüncü bölümünde bu alabalık nereden çıktı diye sorarsa, şimdi aslında onun bir lead'i vardı. Forellen diye, yani Die Forellen lead'indeki temayı zannediyorum, yani çok fazla şey hatırlamıyorum ama galiba böyle bir müzikal toplantıda değil mi?
1: Evet.
2: Böyle bir
1: arkadaşın
2: şeyde.
1: Arkadaşın evinde seslendirmek için
2: Bak bravo, bunu anlatırlar hep. Orada çok beğendikleri için galiba o dostlardan bir tanesi buna tavsiye ediyor.
1: Bunun üzerine yaz demiş.
2: Ha, böyle bir şey yazar mısın varyasyon deyince, o da böyle sırf tek başına bir varyasyon eseri olarak değil de bu Alabalık Beşlisi diye adını da onu koymuş zaten liydi. Onun içinde dördüncü bölümde yer alan beş tane varyasyon
1: çok
2: koyacak.
1: Çok birbirinden güzel.
2: Ve o da çok hoştur.
1: Evet.
2: Çok güzeldir. Yani bu şeyi de enteresan bir şekilde beşliği de orkestra gibi tınlatmıştır yani Schubert. Bu da güzel bir başarı yani.
1: Aynen.
2: Yazı olarak da söylüyorum.
1: Ama beşlerine koymuş bir de değişiklik olarak.
2: Nedir?
1: Kontrbas.
2: Ha, bravo bravo.
1: En önemlisi o.
2: Ama peki galiba iki cello da var diye biliyorum değil mi? İki cello
1: ama
2: vardı.
1: Kontrbas en ilginç, orijinal oldu.
2: Yani basları güçlendirmiş gibi geldi bana ve enteresan bu şey. İşte orkestrayı belki o yaratıyor.
1: Olabilir,
2: derinlik.
1: Evet.
2: Piyano da çok güzel çalışıyor. Yani yetkin. Onun yazısı da çok geniş ve güzel yazılıyor. Şimdi o zaman diyorum ki madem bu kadar konuştuk Schubert'in çok meşhur bir kuartetle var. Buna ekleyeceğimiz insanlar var. Bir kere Albenberg kuartet olsun.
1: Sen kurmuşsun sofrayı.
2: Kurdum. Elizabeth Leonskaya piyanoyu sokayım. Sonra George Hornageli de bas, kontrbas gelsin.
1: Tamam.
2: Bak geldiler.
1: Müthiş bir ekip.
2: Tamam bakalım şimdi bak nasıl çalıyorlar, dinleyelim.

0: Hiç bıkmaz, ha, değil mi? Harika bir tema, bir şey yani, birbirinden güzel bu. 5 tane varyasyon, yani al al baştan sonra sondan bir tabii, daha tabii. dinle, bir daha dinle.
1: Hayır, mesela ben bunu birkaç konserde dinlemişim. Her sefer aynı zevki alırım, evet, yani evet. Bir daha çıktı demiyorsun yani. Ya, abi
0: çok,
1: bu gene
0: çok güzel
1: değil, yani,
0: tema bir kere güzel, varyasyonlar da birbirinden güzel.
1: Çok güzel.
0: Ne diyelim, ruhumuzu doyurdu Schubert'in Alabalıkları.
1: Evet.
0: Eline sağlık diyelim, ne yapalım.
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim ona bir kere
1: hadi.
0: Daha.
1: Vallahi.
0: Evet, şimdi temalarıyla başkalarına sık sık ilham kaynağı olan dostumuz Mozart.
1: Ha, tabii
0: o da
1: ki.
0: Çok seviyor çeşitleme yapmayı kendisi de.
1: Var tabii, evet. Dünya kadar şey piyano için var sonra.
0: Özellikle sonatlarında başka hiçbir bestecide görülmeyen tema bolluğu var zaten Mozart'ın.
1: Var tabii.
0: Bununla da yetinmiyor, bu temaları da çeşitliyor ya.
1: Evet. Anladın evet mı? Evet.
0: Mesela 481 köhel sayılı mi bemol majör keman sonatının son bölümü de Allegretto tek sesli duyulan basit bir tema ile başlıyor ve 6 varyasyonla devam ediyor.
1: Çok güzel.
0: Çok var sonatlarında böyle. İşte fikir. Hem piyano hem keman sonatlarında.
1: Ne güzel.
0: Şimdi diyorum, bu zarif çeşitlemeleri Mozart yorumlarıyla ünlü iki büyük ustadan dinletmek istiyorum ben sevgili dinleyicilerimize.
1: Hadi bakalım.
0: Hemen isimlerini söylüyorum. Kemancı Arthur Grumio.
1: Of.
0: Ve piyanist Walter Klein.
1: Of, daha ne istiyorsun? Hiçbir şey olmasın yani, bundan daha iyisi.
0: Evet, birliktenin sahnesine doğru geliyorlar.
1: Geliyorlar.
0: Desem, bana inanır mısın?
1: İnanıyor, görüyorum evet. Zaten buradan. Bak, hadi bakalım geliyorlar.

0: Ya nasıl bir birliktelik değil mi? Müthiş. Ve
1: Of.
0: nasıl bir çeşitleme ya? Nasıl bir tema? Ay inanır gibi değil yani.
1: Yani
0: Mozart ışıl ışıl ışıldadı şimdi
1: işte
0: birliklerin
1: Grumio da
0: sahnesinde.
1: yani burada
0: Ya
1: yarattı durdu adam
0: evet.
1: yani bunu da bu kadar
0: Evet.
1: güzel çalınması
0: Müthiş.
1: yani çok çok
0: Ne
1: iyi.
0: oldu? Bitti mi senin çeşitlemeler?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi
1: Bak
0: mi?
1: şimdi ben sana o kadar güzel bir çeşitleme yapayım ki Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Hayda bu da
0: Aa,
1: nereden çıktı diyeceksin. Yani
0: ama
1: işte
0: o da çok üzerine oynanmış bir şey değil mi?
1: yapılmıştır
0: Tema.
1: zaten.
0: Çok.
1: Oo, herkes yani kemancısı piyanist.
0: Sadece nereli olduğuna karar verilememiş
1: Ha,
0: bu,
1: orada
0: değil
1: bir
0: mi?
1: karışıklık var zarar etmez ya
0: Kimisi
1: güzel.
0: diyor seferat
1: Ha
0: şeyleri,
1: seferat evet.
0: seferat eseri. Kimisi diyor yok Kırım Harbi'nde işte bir dilden düşmeyen halk şarkısıymış. Kimisi diyor Üsküdar halk kültürünün bir parçası. Yani
1: Ya
0: çok kimi diyor
1: ha.
0: Ermenilerin diyor.
1: Vallahi
0: Hakikaten bu şarkının kökenine dair rivayetler hiç
1: ya
0: bitmedi.
1: olsun olsun benim
0: Olsun
1: için
0: tabii canım.
1: ben ya müziğin şeyi olmaz yani milliyeti olmaz kardeşim
0: Aynen.
1: yani.
0: Sırplar, Bulgarlar falan da dahil yani buna.
1: Onlar da herkes sahip diyor. Bu bizim de kim beğenirse elinde kalıyor ama yani şimdi şöyle onun önemi yok ki güzel müzik yani bir halkın bağrından kopmuş gelmiş yani melodik üstelik de akılda kalıcı falan. Şimdi bunu katibim teması yani işte Üsküdar'a giderken için yapılan var
0: Hiç
1: ya
0: bitmedi.
1: olsun olsun benim
0: Olsun
1: için
0: tabii canım.
1: ben ya müziğin şeyi olmaz yani milliyeti olmaz kardeşim
0: Aynen.
1: yani.
0: Sırplar, Bulgarlar falan da dahil yani buna.
1: Onlar da herkes sahip diyor. Bu bizim de kim beğenirse elinde kalıyor ama yani şimdi şöyle onun önemi yok ki güzel müzik yani bir halkın bağrından kopmuş gelmiş yani melodik üstelik de akılda kalıcı falan. Şimdi

0: Yani sevgili arkadaşlarım hepsi de işte. Tabii şimdi faaliyet göstermiyorlar ama bir zamanlar ülkemizi kasıp hatta yurt dışındaki konserleriyle de ünlenmişti. Bilkent gitar üçlüsü.
1: Aa, ne kadar güzel.
0: Tabii çok
1: Evet
0: güzel.
1: ya.
0: Onların bir CD'si var. O CD'nin içinden ben kayıtlardan aldım. Gene onların okulunda hocaları, orkestra şefi bu Jor Hoynik'in bir bestesi diyelim yani. Çünkü
1: Zaten beste gibi
0: beste
1: yani,
0: yani
1: çeşitleme yapınca
0: mühim
1: değil
0: olan
1: mi?
0: yani şimdi orada tema senin değildir ama
1: Değil
0: ondan
1: ama
0: sonraki
1: ondan
0: işler
1: sonraki yaratıcılık
0: tabii
1: senin
0: ki
1: tabii.
0: başlar bestecinin. Şimdi bu Jor Hoynik için de sana kısa bir şey söyleyeyim. Enteresan çünkü hayatıyla ilgili. Romanya'da doğmuş orkestra şefi ve besteci ama 1984 yılında Türkiye'ye gelmiş. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne gelmiş. Orada orkestra ve kompozisyon, orkestra şefi ve kompozisyon dersleri vermiş. Bu çalışması da 1992 yılında başlamış. Tabii Bilkent Senfoni Orkestrası'nı da yönetmiş. Bu arada tabii ki aynı yerde çalıştıkları için de ne olmuş? Sevmiş,
1: Ya
0: gitarcıları
1: çok güzel.
0: sevince
1: Evet.
0: onlara 3 gitar için bu çeşitlemeleri yazmış. Ve göreceksin
1: Bu kayıt nereden buldun sen?
0: kayıt var.
1: Var.
0: Yani Bilkent Gitar Üçlüsü olarak
1: Ya
0: zaman
1: CD oldu mu?
0: var.
1: Yok. CD'si var mı?
0: CD tabii. CD yayınlamış, CD'den buldum. Ondan sonra şimdi burada demin bahsettiğimiz bu varyasyonlar konusunda değişik şeyler göreceğiz burada. Hani dedik ya bazen
1: Bazen
0: anlayamıyorsun, uzaklaşıyor.
1: evet.
0: Şimdi biraz da modern besteci olunca bunları deneyecek yani. Hani çoğu zaman koruyacak ama bazen de uzaklaştı.
1: Anladım.
0: Ama sevimli bir eser ortaya çıkmış. Geldi sevgili Kaan Korat, Kürşat Terci ve Soner Egesen.
1: Harika.
0: Hadi canım bakalım, çalın bakalım.
1: Heh.
0: Haydi bakalım.

0: Evet, bu da o kadar güzel bir tema ki akılda
1: Evet.
0: kalıcı. Yani değil mi? Herkes
1: Aa.
0: sahip çıkmak ister tabii böyle bir
1: Aa,
0: temaya.
1: harika, harika.
0: Gerçekten çok da güzel
1: Çok, çok hoş.
0: çaldılar. Ellerine sağlık.
1: Ben de öyle diyorum. Şimdi
0: Peki
1: sende mi
0: şimdi
1: çeşitli?
0: evet. Çünkü ben biraz Viyana'ya uzanalım diyorum.
1: Ha, Viyana'da her şey olabilir bu müzik
0: Kim var
1: olayı.
0: orada? Dostumuz Beethoven var. Ona
1: Beethoven olmaz
0: gidiyoruz.
1: mı? Beethoven olur tabii.
0: O günlerde Beethoven deme çalgı virtüozlarıyla tanışmış Viyana'ya yerleşince.
1: Çok güzel.
0: Onlarla çok güzel dostluk kurmuş.
1: Harika.
0: Ve nefesli çalgılar için harıl harıl besteler yapmaya başlamış.
1: Ne kadar güzel.
0: Ya
1: Tanışık olunca tabii.
0: 1792'de bestelediği öne sürülen si bemol majör flüt piyano sonatına Beethoven'ın ölümünden sonra kağıtları arasında tesadüfen rastlanmış.
1: Allah
0: Ya
1: Allah.
0: sonat 1906 yılında Berlin Krallık Kitaplığında bulunmuş
1: Bulundu. Kayıp eser.
0: ve Leipzig'te yayınlanmış ve gün ışığına çıkmış.
1: Allah'a şükür. Bak işte bu
0: Ve
1: kaybol.
0: sonatın final bölümü Beethoven'ın en sevdiği türlerden biri olan
1: Varyasyon.
0: varyasyonlardan oluşuyor.
1: Sever çok.
0: Çok seviyor, değil mi?
1: Evet.
0: Allegro molto tempoda ve neşeli varyasyonlu bir bölüm olmuş bu.
1: Ha çok iyi.
0: Dinleyeceğiz. O zaman karar verirsin. Harika bir ikili de davet ediyorum
1: Kim acaba?
0: seslendirmek üzere. Flütçü Severino Gassolini,
1: Çok iyi.
0: piyanist Bruno Canino. Tanırsın, değil mi?
1: Aa,
0: Ne kadar çok
1: çok
0: dinledik.
1: meşhur
0: Çok.
1: canım ya. Ben hasta yani
0: Burada da çok dinledik
1: çok
0: AKM'nin
1: çok.
0: sahnesinde.
1: Çok tatlı
0: Müthiş
1: bir.
0: bir eşlikçidir.
1: Çok değişik burnu
0: Evet,
1: kanca
0: çok
1: gibi. Biraz böyle
0: tipiktir.
1: suratı enteresandır
0: Evet,
1: yani.
0: ama
1: Değişik.
0: müthiş bir piyanisttir. Çok
1: Çok
0: iyi
1: çok
0: eşlikçidir.
1: çok. Çok
0: Evet,
1: severim.
0: Beethoven için çeşitlemelerinde eşlik edecek
1: Hadi bakalım.
0: flütçü Severino Gastoloni'ye
1: Hadi bakalım
0: geliyorlar.
1: gelsinler.

0: Ne güzeldi değil mi? Çeşitleme, yani, flüt ve piyano hoş için.
1: Yani çok
0: Bruno
1: çok.
0: Bruno Canino'ya da bir daha sevgilerimizi
1: gönderelim. Gönderelim ya, harika çalıyor ya, çok güzel.
0: Evet, Beethoven demin de konuştuk, çeşitleme yapmaya bayılıyor gerçekten.
1: Evet.
0: Büyük çeşitleme tarzının da yaratıcısı değil mi Beethoven?
1: Tabii ki, yani onun üzerinde geliştirdiği.
0: Sanki Beethoven'da da bazen böyle temayı tanımak zorlaşıyor değil mi?
1: Yapıyor, ha? O da yapıyor. Çünkü o kadar işleme, evet, yani o kadar farklı şeylere
0: başka
1: dönüştür.
0: Başka bir şey çıkıyor karşımıza.
1: Tabii yapıyor.
0: Çok
1: çünkü
0: güzel katlıyor.
1: O da ya, işte o bestecinin yeteneği ve
0: yani bağımlı dağcı ama ufuklar açık tabii, yani. Çok tabii, enteresan.
1: Böyle bir de ustalığı tabii.
0: Keşfedilmemiş ufuklara yelken açıyor.
1: Yani adeta ne diyor biliyor musun? Ben vazgeçtim bu işten. Ben şimdi kendimi konuşturacağım burada aynen, falan aynen, oluyor yani tabii ki.
0: Evet, madem Beethoven keşfedilmemiş ufuklara yelken açıyor, Cem Küçümen de bence öyle yapar.
1: Yapacak ama ben de sana o zaman bir bingo yapayım buradan.
0: Ne oluyor?
1: Gitmiyorum Beethoven'dan. Senden Beethoven'sa benden de Beethoven.
0: Buyurun. Fakat, of
1: fakat,
0: güzel.
1: Fakat çok değişik bir şey yani. Hani bonbon şekeri derler ya, böyle güzel. Yani yemeğin üzerine böyle yersin, hı-hı, ağzında tadı kalır. Öyle bir eser, varyasyon getiriyorum. Andante ve çeşitlemeler.
0: Aynı güzel.
1: Fakat çok enteresan. Bu eserin orijinali Beethoven mandolin ve piyano için.
0: Öyle mi?
1: Yazdı. Tabii birkaç tane de yazmış böyle. Sonatin monatin var, bir şeyler var, küçük parçalar. Tabii bu bence nasıl oluyor? Yani niçin durduk yerde mandolin aklına gelmez? Yani bir ahbaplığı oluyor bir mandolinciyle değil mi? O zaman hoşuna gidiyor. Diyor ki değişik bir tınısı var.
0: Bu orijinal mandolin için öyle mi?
1: Tabii tabii. Hı-hı. Ama tabii ki ben şimdi başka bir versiyonu çalacağım. Ama hı-hı, Beethoven'ın yazdığı orijinal yazı mandolin ve piyano için.
0: Çok ilginç.
1: Gerçek yani. Hiç bu, bir şey atlamıyoruz, sahte falan değil. Şimdi ben onun gitar ve mandolin uyarlamasını çalacağım. Piyano yerine gitar olacak.
0: Eşlikçi gitar.
1: Evet, solist, mandolinde solist. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten öyle çok da büyük zor bir piyano partisi olmadığı için gitmiş yani gitarı uyarlamakta. Yoksa Beethoven hakiki piyano eşliği olsa ya, yani yapmaya kalksa gitarla çalaması 3 gitar falan lazım ya. 2 gitar bile zor olur. Şimdi o zaman bu bonbon şekerini yiyelim diyorum yani, bu kadar güzel madem. Andante ve çeşitlemeleri kim çalıyor? Dio Gervasio gelecek bunu çalmak için. Bir albüm yapmışlar.
0: Böyle klasik mandolin gitar diyorsun öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, klasik mandolin ve gitar için böyle bir albüm yapmışlar. Başka besteciler de var. Ben bunu seçtim özellikle.
0: Çok güzel seçmişsin.
1: Çünkü bak göreceksin, burada istediğimiz her şey olacak. Yani tema ve hakiki varyasyonlarını görüyoruz. Bakalım geliyorlar, Dio Gervasio çalacaklar.

0: Evet ya, küçük
1: Keyifli.
0: motiflerden yeni malzeme
1: Keyifli.
0: üretmeye yok değil mi? Üstüne
1: Yok,
0: yok yani.
1: yok, yok,
0: Böyle
1: yok.
0: küçücük şeyden nasıl
1: Çok
0: yapıyor
1: keyifli.
0: inanılır gibi değil. Evet, bonbon şekeriydi
1: Tat bıraktık.
0: gerçekten. Tat
1: Tat.
0: bıraktık. Ha, tadında da bırakalım, kapatalım sahnemizi.
1: Tamam, sen
0: Tamam
1: öyle
0: mı?
1: diyorsan, madem diyorsun artık bundan sonra bir şey
0: Ben
1: koymayayım.
0: temayı veririm, sen çeşitlemesini
1: İyi
0: yap
1: yaparım.
0: Veda'nın.
1: Yapayım, hadi söylesen.
0: Ben temayı veriyorum sevgili dinleyenler. Birlikte sahne ışıklarını, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz.
1: Aa, evet efendim, ben de çok memnun oldum böylesine güzel bir varyasyon programında bana çeşitleme imkanı verdiğin için, işte çeşitliyorum. O zaman diyorum ki dostça ayrılalım ama keyif bizim olsun, her zaman müzik dinleyelim ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın bakalım.
0: Evet, Cem Küçümen bir tema üzerine yaptığı 6 çeşit veda çeşitlemesiyle programımızı sonlandırdı.
1: Evet.
0: Hoşça kalın, Borusan Klasik'te
1: Hadi
0: kalın.
1: hoşça kalın.
2: Birlikte.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Namutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün, 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı öğretim kadrosunda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey deniyor.

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philip de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Josef Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik Dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do minör 1. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan, programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur. Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Piero Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü, Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere, ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz, fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de, bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

vivid that you turn away romance.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Korsan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Life Connect ist gleich False, Width ist gleich

0: Korsan Klasik.
1: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün yine Birlikte'nin sahnesinde çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
2: Evet, hoş bulduk Gaye'cim.
1: Cem, sen gelmeden ben çok çalıştım bugün.
2: Belli.
1: Evet. Nasıl, pırıl pırıl değil mi? Birlikte'nin sahnesini hazırladım.
2: Sen ne diyorsun ya?
1: Her
2: harika.
1: Şey hazır ama... Sen başla programa.
2: Ha, bunu bak, bekliyordum. Ha,
1: çünkü pek hazırlıklı gelmişe benziyorsun. Öyle
2: çok,
1: anlaşılıyor yüzünden.
2: Çok. O kadar hazırlandım ki bu, yani varyasyonlar programı yapacağız diyerekten heyecanla. Dedik ya bu sefer evet. Varyasyonlar efendim.
1: Çeşitleyeceğiz.
2: Çeşitlemeler dedik. O zaman başlayalım ilk çeşidimizden, yani çeşitleme. Şimdi ilk çeşidimiz efendim, çeşitlememiz nedir? Antonio Vivaldi. Deyince akla hemen gelebilirdi yani La Folia. La Folia çok ünlü bir şey yani.
1: Evet.
2: Bu biliyorsun birçok besteci.
1: Hı hı.
2: Yani bu...
1: Salgın gibi değil mi? Neredesin?
2: Salgın. Bu şeymiş, biliyor musun bilmiyordum. Yani Corelli Folia'yı müzik dünyasına tanıtan besteciymiş.
1: Onun için herkes La Folia'yı Corelli'ni zannediyor.
2: Zannediyorlarmış. Halbuki alakası yok. İspanyol kaynaklı bir dans müziği olduğu söyleniyor. Yani dediğim gibi hala da belki yapıyorlardır.
1: Ama iyi tanıtmış Corelli de değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii çok fazla tanıtmış. Yani diyorum ki bu belki de hala yazanlar
1: tabii,
2: vardır mesela. Şey de yaptı bunu işte 22 tane varyasyon ve sonunda da bir füg yazıp Manuel Maria Ponce'de gitar için yaptı. Onun delice çılgın bir şeydir, varyasyonlardır ve teknik olarak da çok zordur. Şimdi... biz bugün La Folia'yı bir şeyden, kuartetten dinleyeceğiz.
1: İlginç.
2: Evet. Purcell Quartet seslendirecek.
1: Yaylı çalgılar.
2: Yaylı çalgılar ve mükemmel bir yorum dinleyeceğiz. İstersen fazla vakit kaybetmeden bu La Folia çeşitlemelerine girelim diyorum. Geldiler Purcell Quartet'te. Hadi bakalım.

0: Evet. Ha. Ha, çok güzel değil mi?
1: Ben
0: çok severim çeşitleme türünü. Besteciler de çok sevmiş değil mi? Sevilen temalar üzerine.
1: Elbette.
0: Tema ve çeşitlemeler zaten dinleyiciyi de çok heyecanlandırıyor. Farkında mısın tema ve çeşitlemeler?
1: Kesinlikle.
0: Bir kere çok özgür form olarak, bir de çok bereketli gibi geliyor bana değil mi çeşitleme?
1: Şöyle yani yeteneğini de gösterebiliyorsun. Biraz da imkan tanıyor, kolaylık da var.
0: Aynen.
1: Yani besteciye de
0: oyun oynar gibi biraz eğlenceli de değil
1: aynen
0: mi? Yol
1: böyle
0: gösteriyor.
1: Şimdi bunu yaptık, acaba hangi çeşitlemeyi yapsak gibi, güzel oluyor.
0: Evet, 16. yüzyılda ortaya çıkmış çeşitleme ama yüzyıllar boyunca besteciler için cazibesini korumuş. Yani sen de dedin işte Ponce, daha da başka çağdaş besteciler.
1: Şimdi yaşayanlar tabii bile yapıyor yani.
0: Çünkü bir müzik cümlesinin melodi, ritim, armoni, renk ve diğer bileşkenlerinden biri veya birçoğunun dönüştürülmesiyle değil mi böyle?
1: Tabii ki.
0: Merak ediyorsun bundan sonra nasıl olacak, ne gelecek?
1: Tabii.
0: Ortaya çıkan bir çeşitlilik oluyor.
1: Çok güzel ve
0: yaratıcılık bir de bence.
1: Tabii ki yaratıcılık çok önemli. Hatta bazı eserlerde, bu varyasyonlarda şöyle bir şey de oluyor. Bazen de çok uzaklaşıveriyorlar temadan. Yani mesela
0: kaybediyorsun temayı.
1: Ne oluyoruz falan şekline de dönüşen şeyler oluyor ama genelde o çizgiyi koruyarak
0: Aynen. Bir de şöyle bir işlevi olmuş bence. Besteciler arasında iletişim kurmuş.
1: Tabii,
0: değil mi? O onun
1: tabii
0: temasını alıyor.
1: Evet.
0: O çok önemli.
1: Paganini'nin bir teması üzerine varyasyonlar falan falan. Yani böyle çeşitli Schubert'in.
0: Mozart'ın bir temasını alıp çeşitlemeler.
1: O da güzel yani.
0: Rossini'nin temaları çok ideal falan filan.
1: Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Bu kadar çeşitlemeden söz ettim. Ben de çeşitliyim o zaman.
1: Çeşitlemezsen ayıp olur zaten program
0: var. Sana eşlik edeyim yani.
1: Hadi.
0: Çeşitleme deyince ilk aklıma gelen Paganini'nin Cadıların Dansı oluyor tabii. Değil mi?
1: Çok hoş.
0: Oldukça eğlenceli ve neşeli.
1: Çok güzel.
0: Varyasyonlar. Paganini, Mozart'ın öğrencisi Franz Süssmayr'ın Benevento'nun Düğünü adlı balesinden aldığı bir tema üzerine yazmış bu çeşitlemeleri.
1: Çok iyi.
0: Bir tema ve üç çeşitlemeden oluşan Cadıların Dansı ama çok teknik güçlüklerle dolu bir eser.
1: Paganini olunca.
0: Ve ilk varyasyondan sonuna kadar o virtüözlüğünden hiç ödün vermiyor.
1: Çok güzel.
0: Çok büyük ustalık istiyor kemancılardan.
1: Kesinlikle.
0: O zaman şimdi bu çeşitlemeleri seslendirmek için bir usta kemancı çağıralım.
1: Çağır.
0: Quint, piyanist Dimitri Kogan'ı davet ediyoruz sahneye.
1: Efsane.

0: Evet, Lestrege, ha? Çok güzel değil mi?
1: Çok.
0: Evet, Paganini'nin temaları birçok besteciye ilham vermiş. O da birçok bestecinin temaları üzerine varyasyonlar
1: Doğru,
0: yazmış. Ama
1: doğru.
0: en çok Rossini'nin temaları ilgisini çekmiş
1: Evet.
0: Paganini'nin, değil mi?
1: Seviyor, o melodik şeyleri sevdiği için
0: Evet.
1: kendisi de zaten
0: Ve
1: çok.
0: işin ilginç tarafı, Rossini Paganini Bologna'da tanışmışlar.
1: Aa, çok hoş.
0: Ve Paganini İtalyan bestecilerin hiçbiriyle dostluk kurmamış, bir tek Rossini ile kurmuş.
1: Tamam, çünkü bence onlar biraz yemek konusunda anlaşmıştı.
0: Oldu
1: Bence bak, Bologna'da
0: mu?
1: diyorsun, orada bence bir
0: Evet.
1: spagetti bolognese
0: Ama
1: yemişlerdir onlar
0: de
1: kesin.
0: Rossini ona güzel bir yemek yapmıştır.
1: Yapar
0: Nereden
1: adam
0: biliyorsun?
1: aşçı.
0: Alla Paganini diye, ha?
1: Alla Paganini, çok güzel.
0: Evet, zaten Rossini Paganini için demiş ki, iyi ki bu adam operaya el atmadı, yoksa hepimiz gölgede kalırdık demiş.
1: Doğru söylemiş
0: Evet,
1: yani.
0: buyurun, çeşitleme sırası sizde.
1: Aa, ne kadar güzel ya. O zaman ben yani şeyden uzaklaşmayayım, romantik dönemden çok fazla.
0: Uzaklaşma.
1: İyi uzaklaş böyle Paganiller falan. Karl Maria von
0: Ha,
1: Weber.
0: bak bu da güzel.
1: Ha?
0: Evet.
1: Çok hoştur. Ya bu da çok çalınan bir eser olduğunu zannetmiyorum yani. Şimdi Karl Maria von Weber, Almantik dedim. İkisini birleştirdim farkındaysan. Alman romantik diyeceğim de
0: Güzel,
1: kısaca
0: güzel, sevimli bir kelime
1: oldu değil mi? Bunu
0: oluştu.
1: kullanalım. Almantik, Alman romantik oluyor. Okulunun kurucusu sayılıyor Weber. Yani bir de biliyorsun ki opera üstünde gidiyor. 10 tane yakın ona operası, 10 tane opera var. Bir de üflemeli çalgıları çok seviyor anladığım
0: Özellikle
1: kadar.
0: klarnet, değil mi?
1: Bravo bak, yani konçertolar, o da müziği eserleri
0: O da
1: yazmış.
0: böyle klarnete primadonna havası vermiş, değil mi
1: Evet.
0: eserlerinde?
1: Yani biraz
0: Evet.
1: da yani klarnetin özelliklerini çok fazla ortaya çıkartacak. Hem müzik olarak hem de teknik olarak diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla çalınmayan bir eseri düşünüyorum. Çünkü mesela diğer klarnetli eserler, konçerto ya da diğer oda müziği eserlerinde daha fazla seslendirilir. Burada 7 tane varyasyon var. Silvana teması üzerine yazdı. 7 varyasyonu dinleyeceğiz. Önce tabii ki bir tema gelecek. Arkadan da 7 varyasyon izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Şimdi burada önemli bir klarnetçi var. Luke Fuchs ve Daniel Fuchs. Kardeşler,
0: Kardeş.
1: kardeşler. Piyano. Piyanoda Daniel, klarnette de Luke. Şimdi bir dinleyelim. Bunlar yani çok uzun şey değil. Hepsi yani esas temadan olabilecek. Demin bahsettiğin varyasyon şeyine çok uygun.
0: Uygun, evet.
1: Yani temayı da göreceksin ki
0: Evet,
1: çok
0: benim de
1: güzel.
0: hoşuma giden bu oluyor,
1: Evet, işte şimdi
0: çeşitlemeler.
1: bak hepsini tek tek, daha ne yapılacak bir şey kalmayınca 7 tane de bırakmış zaten diye düşünüyorum. Hadi geldiler kardeşler, sahnedeler bakalım.

0: Evet, bence çeşitleme böyle olmalı. Evet. Temadan çok uzaklaşmamalı. Yok. Değil mi? Hatırlatmalı temayı hatta. Aa, yer tabii. Yer.
1: Yani çok, ben şunu düşünüyorum. Hani mesela derinlemesine müzikten anlamayan birisi bile bundan
0: tabii,
1: zevk alacak.
0: Tabii, çok zevk alacak. Yani müziği onu sevdirmenin bir yoludur çeşitleme bence.
1: Evet, yani
0: tabii.
1: Bunu hissedecek ya.
0: Hem çalana hem dinleyene zevk veren bir
1: kesinlikle.
0: Şey işte. Bir tür, değil mi?
1: Çok güzel.
0: Ben... Sen istemez misin gitar çeşitlemeleri, değil mi, çalmak?
1: Oo,
0: yani çok severek çalarsın.
1: Biz
0: değil mi?
1: Bütün öğrenciler de çok
0: evet,
1: sever.
0: Evet, gitarın da yapısına çok uyuyor.
1: Uyuyor.
0: Neyse, ben devam ediyorum. Ha. Çünkü kuliste iki önemli konuğum var.
1: Aa, dur bakalım.
0: David Oştrah'ın oğlu Igor Oştrah.
1: Igor Oştrah.
0: Yanında da eşi piyanist Natalia Zersalova.
1: Oo.
0: Onlar çeşitleme yapmaya geldiler.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. Ben de yemek yapacağım.
0: Çok güzel bir eser seslendirecekler. Polonyalı keman virtüözü Wieniawski'nin Opus 20 Faust Fantazisi.
1: Oo, sen de yani.
0: Evet, 19. yüzyılın virtüözler arasında ünlü operaların temaları üzerine fantazi yazmak bir moda haline almış adeta.
1: Hemen
0: ve
1: yapalım.
0: Konserlerde de seslendirmek. Çok severek seslendirmişler.
1: Tabii ki.
0: Moda olmuş o da gerçekten. Scherzo, tarantel, parlak, polonez gibi virtüöz parçalar besteleyen keman virtüözü Wieniawski'nin Faust Fantazisi virtüözite açısından onun en önemli eserlerinden biri.
1: Evet.
0: O da ne yapmış? Gounod'un ünlü Faust
1: operasından
0: temaları almış.
1: Aldı,
0: onun
1: çok.
0: Üzerine teknik güçlüklerle
1: ağaç.
0: Dolu varyasyonlar dizisi.
1: Çok
0: yani,
1: güzel.
0: Takip edemiyorsun, bir dizi halinde.
1: Harika.
0: Devam edecek çeşitlemeler. Evet, bu güzel eseri şimdi seslendirmek üzere kemancı Igor Oştrah ve eşi piyanist Natalia Zersolova'yı birliklerinin sahnesine davet
1: Hadi
0: ediyoruz.
1: Hadi gelsinler.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, Rusya'nın en büyük kemancısının oğlundan da böyle güzel bir yorum beklenirdi.
2: Tabii ki.
1: Değil mi?
2: Tabii ki.
1: Evde nasıllar bilmiyorum ama sahnede çok uyumlu bu çift.
2: Bence çok iyi. Yani evde ne yaparlarsa yapsınlar sahnede çok iyi.
1: Çok da enteresan, virtüöz bir eser dinledik. Evet, yolcu ettik ünlü müzisyen çiftimizi. Şimdi senin çeşitlemelerine bakıyoruz.
2: Tabii ki çeşitleme üzerinde gidiyoruz. Yani ben çok uzaklaşmayayım diyorum.
1: Tamam, uzaklaşma.
2: Yani birden
1: kaybolursun sonra.
2: Atlamayayım diyorum. Yani gene böyle devam edeyim. Aynı yıllarda gideyim, yüzyılda. Şimdi Franz Schubert. Hı. Yani Schubert benim çok sevdiğim bestecilerden bir tanesi. Yani çok kısa bir hayat yaşadı biliyorsun. Fakat o kısa hayatına
1: çok
2: da
1: şey sığdırdı,
2: ne kadar çok şey sığdırmıştır. Yani biliyoruz ki. Ve de enteresan bir şey. Ben bir kişiden de şöyle bir şey duymadım yani. Hani yazdığı liedlerden, hani küçük formlardan başta büyük senfoniye kadar. Yani bir konçertosu. Biri de dememiş ki ya bu eseri de artık güzel yapamamış yani.
1: Yok.
2: Mesela. O kadar eser yazılmış ama hepsi de birbirinden güzel. Yani böyle,
1: tamamlamış her şeyi.
2: Ben yani bazen bu nadir olarak görüyorum. Mesela birçok besteci de dersin ki ya bu olmamış. Yani çok parlamamış falan. Hı-hı. Ya da böyle vasat, burada arada şişirmiş falan der. Böyle değil. Schubert hakikaten çok güzel şeyler yazıyor. Ve çok meşhur bir eseri vardır bu. Sizin Sapanca'da da yetiştiriyorlar ya.
1: Ha, alabalık.
2: Bravo, bak alabalık.
1: İyi oldu, karnım acıkmıştı.
2: Valla onu kiremitte yapıyorlar böyle tereyağlı.
1: Yapılır. Kaç çeşitli yapılır bak, o da öyle çeşitleme yapılan bir balık.
2: Aynen, alabalık çeşitlemeleri.
1: Şümesi var, buğulaması var kiremitte.
2: Var.
1: Evet,
2: şahane.
1: Konuyu ben müziğe getirelim.
2: Tekrar dönelim, evet, karnımız acıktı galiba. Şimdi bu tabii alabalık beşlisi diye geçer. Bu eserde aslında enteresandır. Bir bölüm, yani dördüncü bölümünde bu alabalık nereden çıktı diye sorarsa, şimdi aslında onun bir lead'i vardı. Forellen diye,
1: evet.
2: Yani Die Forellen lead'indeki temayı zannediyorum, yani çok fazla şey hatırlamıyorum ama galiba böyle bir müzikal toplantıda,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, evet.
2: Böyle bir şeyde
1: arkadaşının evinde seslendirmek için, evet.
2: Bak bravo, bunu anlatırlar hep. Orada çok beğendikleri için galiba o dostlardan bir tanesi buna tavsiye ediyor.
1: Bunun üzerine yaz demiş.
2: Ha, böyle bir şey yazar mısın varyasyon deyince, o da böyle sırf tek başına bir varyasyon eseri olarak değil de bu Alabalık Beşlisi diye adını da onu koymuş zaten liydi. Onun içinde dördüncü bölümde yer alan beş tane varyasyon
1: çok
2: koyacak.
1: Çok birbirinden güzel.
2: Ve o da çok hoştur.
1: Evet.
2: Çok güzeldir. Yani bu şeyi de enteresan bir şekilde beşliği de orkestra gibi tınlatmıştır yani Schubert. Bu da güzel bir başarı yani.
1: Aynen.
2: Yazı olarak da söylüyorum.
1: Ama beşlerine koymuş bir de değişiklik olarak.
2: Nedir?
1: Kontrbas.
2: Ha bravo.
1: En önemlisi o.
2: Ama peki galiba iki cello da var diye biliyorum, değil mi? İki cello
1: ama
2: vardı.
1: Kontrbas en ilginç, orijinal oldu.
2: Yani basları güçlendirmiş gibi geldi bana ve enteresan bu şey. İşte orkestrayı belki o yaratıyor.
1: Olabilir,
2: derinlik.
1: Evet.
2: Piyano da çok güzel çalışıyor. Yani yetkin. Onun yazısı da çok geniş ve güzel yazılıyor. Şimdi o zaman diyorum ki madem bu kadar konuştuk Schubert'in çok meşhur bir kuartetle var. Buna ekleyeceğimiz insanlar var. Bir kere Alban Berg kuartet olsun.
1: Sen kurmuşsun sofrayı.
2: Kurdum. Elizabeth Leonskaya piyanoyu sokayım. Ondan sonra George Hornageli de bas, kontrbas gelsin.
1: Tamam.
2: Bak geldiler.
1: Müthiş bir ekip.
2: Tamam bakalım şimdi bak nasıl çalıyorlar, dinleyelim.

0: Hiç bıkmaz, ha, değil mi? Harika bir tema, bir şey yani, birbirinden güzel 5 tane varyasyon. Yani al al baştan sonra sondan tabii, bir daha dinle.
1: Hayır, mesela ben bunu birkaç konserde dinlemişim. Her sefer aynı zevki alırım, evet, yani. Evet. Bir daha çıktı demiyorsun ya, yani. Abi
0: çok,
1: bu gene
0: çok güzel
1: yani,
0: tema bir kere güzel. Varyasyonlar dinleniyor da birbirinden güzel.
1: Çok güzel.
0: Ne diyelim, ruhumuzu doyurdu Schubert'in Alabalıkları.
1: Evet.
0: Eline sağlık diyelim. Ne yapalım?
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim ona bir kere daha.
1: Vallahi.
0: Evet, şimdi temalarıyla başkalarına sık sık ilham kaynağı olan dostumuz Mozart.
1: Ha, tabii
0: o da
1: ki
0: çok seviyor çeşitleme yapmayı kendisi de.
1: Var tabii, evet. Dünya kadar şey, piyano için varsa olur.
0: Özellikle sonatlarında başka hiçbir bestecide görülmeyen tema bolluğu var zaten Mozart'ın.
1: Var tabii.
0: Bununla da yetinmiyor, bu temaları da çeşitliyor ya.
1: Evet. Anladın evet mı? Evet.
0: Mesela 481 köhel sayılı mi bemol majör keman sonatının son bölümü de Allegretto, tek sesli duyulan basit bir temayla başlıyor ve 6 varyasyonla devam ediyor.
1: Çok güzel.
0: Çok var sonatlarında böyle. İşte fikir. Hem piyano hem keman sonatlarında.
1: Ne güzel.
0: Şimdi diyorum, bu zarif çeşitlemeleri Mozart yorumlarıyla ünlü iki büyük ustadan dinletmek istiyorum ben sevgili dinleyicilerimize.
1: Hadi bakalım.
0: Hemen isimlerini söylüyorum. Kemancı Arthur Grumio.
1: Of.
0: Ve piyanist Walter Klein.
1: Of, daha ne istiyorsun? Olsun, hiçbir şey olmasın yani, bundan daha
0: iyisi. Evet, birliktenin sahnesine doğru geliyorlar.
1: Geliyorlar.
0: Desen, bana inanır mısın?
1: İnanıyor, görüyorum zaten buradan. Bak, hadi bakalım geliyorlar.

0: Ya nasıl bir birliktelik değil mi? Müthiş. Ve
1: Of.
0: nasıl bir çeşitleme ya? Nasıl bir tema? Ay inanır gibi değil yani.
1: Yani
0: Mozart ışıl ışıl ışıldadı şimdi
1: işte
0: birliklerin
1: Grumio'da yani burada
0: sahnesinde.
1: yarattı
0: Ya
1: durdu adam
0: evet.
1: yani bunu da bu kadar
0: Evet.
1: güzel çalınması
0: Müthiş.
1: yani çok çok
0: Ne
1: iyi.
0: oldu? Bitti mi senin çeşitlemeler?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi
1: Bak şimdi ben sana o kadar güzel bir çeşitleme yapayım ki Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Hayda bu da
0: Aa,
1: nereden çıktı diyeceksin. Yani
0: Ama
1: işte
0: o da çok üzerine oynanmış bir şey değil mi?
1: yapılmıştır
0: Tema.
1: zaten.
0: Çok.
1: Oo, herkes yani kemancısı piyanist.
0: Sadece nereli olduğuna karar verilememiş
1: Ha
0: bu,
1: orada
0: değil
1: bir
0: mi?
1: karışıklık var zarar etmez ya
0: Kimisi
1: güzel.
0: diyor seferat
1: Ha
0: şeyleri,
1: seferat evet.
0: seferat eseri. Kimisi diyor yok Kırım Harbi'nde işte bir dilden düşmeyen halk şarkısıymış. Kimisi diyor Üsküdar halk kültürünün bir parçası. Yani
1: Ya
0: çok kimi diyor
1: ha.
0: Ermenilerin diyor.
1: Valla
0: Hakikaten bu şarkının kökenine dair rivayetler hiç
1: ya
0: bitmedi.
1: olsun olsun benim
0: Olsun
1: için
0: tabii canım.
1: ben ya müziğin şeyi olmaz yani milliyeti olmaz
0: Aynen.
1: kardeşim yani.
0: Sırplar, Bulgarlar falan da dahil yani buna.
1: Onlar da herkes sahip diyor. Bu bizim de kim beğenirse elinde kalıyor ama yani şimdi şöyle onun önemi yok ki güzel müzik yani bir halkın bağrından kopmuş gelmiş yani melodik üstelik de akılda kalıcı falan. Şimdi bunu katibim teması yani işte Üsküdar'a giderken için yapılan varyasyonları ben çok ilginç bir topluluk seslendirsin istiyorum. Yani sevgili arkadaşlarım hepsi de işte. Tabii. Şimdi faaliyet göstermiyorlar ama bir zamanlar ülkemizi kasıp hatta yurt dışındaki konserleriyle de ünlenmişti. Bilkent gitar üçlüsü.
0: Aa ne kadar güzel.
1: Tabii çok
0: Evet
1: güzel.
0: ya.
1: Onların bir CD'si var. O CD'nin içinden ben kayıtlardan aldım. Gene onların okulunda hocaları, orkestra şefi bu Bujor Hoynik'in bir bestesi diyelim yani. Çünkü
0: Zaten beste gibi
1: beste
0: yani
1: yani
0: çeşitleme yapınca
1: mühim
0: değil
1: olan
0: mi?
1: yani şimdi orada tema senin değildir ama
0: Değil
1: ondan
0: ama ondan
1: sonraki
0: sonraki
1: işler
0: yaratıcılık
1: tabii ki
0: senin tabii.
1: başlar bestecinin. Şimdi bu Bujor Hoynik için de sana kısa bir şey söyleyeyim. Enteresan çünkü hayatıyla ilgili. Romanya'da doğmuş orkestra şefi ve besteci ama 1984 yılda Türkiye'ye gelmiş. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne gelmiş. Orada orkestra ve kompozisyon, orkestra şefi ve kompozisyon dersleri vermiş. Bu çalışması da 1992 yılında başlamış. Tabii Bilkent Senfoni Orkestrası'nı da yönetmiş. Bu arada tabii ki aynı yerde çalıştıkları için de ne olmuş? Bir sevmiş
0: Ya
1: gitarcıları
0: çok güzel.
1: sevince onlara
0: Evet.
1: 3 gitar için bu çeşitlemeleri yazmış. Ve göreceksin
0: Bu kayıt nereden buldun sen?
1: kayıt var.
0: Var.
1: Yani Bilkent gitar üçlüsü olarak
0: Ya
1: zaman
0: CD oldu mu?
1: var.
0: Yok. CD'si var mı?
1: CD tabii. CD yayınlamış CD'den buldum. Ondan sonra şimdi burada demin bahsettiğimiz bu varyasyonlar konusunda değişik şeyler göreceğiz burada. Hani dedik ya bazen
0: Bazen
1: anlayamıyorsun uzaklaşıyor.
0: evet.
1: Şimdi biraz da modern besteci olunca bunları deneyecek yani. Hani çoğu zaman koruyacak ama bazen de uzaklaştı.
0: Anladım.
1: Ama sevimli bir eser ortaya çıkmış. Geldi sevgili Kaan Korat, Kürşat Terci ve Soner Egesen.
0: Harika.
1: Hadi canım bakalım, çalın bakalım.
0: Heh.
1: Haydi bakalım.

0: Evet, bu da o kadar güzel bir tema ki akılda
1: Evet.
0: kalıcı. Yani değil mi? Herkes
1: Aa.
0: sahip çıkmak ister tabii böyle bir
1: Aa,
0: temaya.
1: harika, harika.
0: Gerçekten çok da güzel
1: Çok, çok hoş.
0: çaldılar. Ellerine sağlık.
1: Ben de öyle diyorum. Şimdi
0: Peki
1: sende mi
0: şimdi
1: çeşitli?
0: evet. Çünkü ben biraz Viyana'ya uzanalım diyorum.
1: Ha, Viyana'da her şey olabilir bu müzik
0: Kim var
1: olayı.
0: orada? Dostumuz Beethoven var. Ona
1: Beethoven olmaz
0: gidiyoruz.
1: mı? Beethoven olur tabii ki.
0: O günlerde Beethoven deme çalgı virtüözleriyle tanışmış Viyana'ya yerleşince.
1: Çok güzel.
0: Onlarla çok güzel dostluk kurmuş.
1: Harika.
0: Ve nefesli çalgılar için harıl harıl besteler yapmaya başlamış.
1: Ne kadar güzel.
0: Ya
1: Tanışık olunca tabii.
0: 1792'de bestelediği öne sürülen si bemol majör flüt piyano sonatına Beethoven'ın ölümünden sonra kağıtları arasında tesadüfen rastlanmış.
1: Allah
0: Ya
1: Allah.
0: sonat 1906 yılında Berlin Krallık Kitaplığında bulunmuş
1: Bulundu. Kayıp eser.
0: ve Leipzig'te yayınlanmış ve gün ışığına çıkmış.
1: Allah'a şükür. Bak işte bu
0: Ve
1: kaybol.
0: sonatın final bölümü Beethoven'ın en sevdiği türlerden biri olan
1: Varyasyon.
0: varyasyonlardan oluşuyor.
1: Sever çok.
0: Çok seviyor, değil mi?
1: Evet.
0: Allegro molto tempoda ve neşeli varyasyonlu bir bölüm olmuş bu.
1: Ha çok iyi.
0: Dinleyeceğiz. O zaman karar verirsin. Harika bir ikili de davet ediyorum
1: Kim acaba?
0: seslendirmek üzere. Flütçü Severino Gassolani,
1: Çok iyi.
0: piyanist Bruno Canino. Tanırsın, değil mi?
1: Aa,
0: Ne kadar çok
1: çok
0: dinledik.
1: meşhur canım
0: Çok.
1: ya. Ben hasta yani
0: Ah, burada da çok dinledik
1: çok
0: AKM'nin
1: çok.
0: sahnesinde.
1: Çok
0: Müthiş
1: tatlı
0: bir
1: bir.
0: eşlikçidir.
1: Çok değişik burnu kanca gibi.
0: Evet, çok
1: Biraz böyle
0: tipiktir.
1: suratı enteresandır
0: Evet,
1: yani.
0: ama müthiş bir piyanisttir. Çok
1: Çok
0: iyi
1: çok
0: eşlikçidir.
1: çok. Çok
0: Evet,
1: severim.
0: Beethoven için çeşitlemelerinde eşlik edecek
1: Hadi bakalım.
0: flütçü Severino Gastoloni'ye
1: Hadi bakalım
0: geliyorlar.
1: gelsinler.

0: Ne güzel bir değil mi? Çeşitleme yani, flüt ve çok piyano hoş için.
1: Yani evet, çok
0: Bruno
1: çok.
0: Bruno Canino'ya da bir daha sevgilerimizi gönder.
1: Gönderelim ya, harika çalıyor ya, çok güzel.
0: Evet, Beethoven demin de konuştuk, çeşitleme yapmaya bayılıyor gerçekten.
1: Evet.
0: Büyük çeşitleme tarzının da yaratıcısı değil mi Beethoven?
1: Tabii ki yani onun üzerinde geliştirdiği.
0: Sanki Beethoven'da da bazen böyle temayı tanımak zorlaşıyor değil mi?
1: Yapıyor, ha? O da yapıyor. Çünkü o kadar işleme evet, yani o kadar farklı şeylere
0: başka
1: dönüştür.
0: Başka bir şey çıkıyor karşımıza.
1: Tabii yapıyor
0: değil mi?
1: Çünkü.
0: Çok güzel katlıyor.
1: O da ya, işte o bestecinin yeteneği ve
0: yani bağımlı dağcı ama ufuklar açık tabii, yani çok tabii, enteresan.
1: Tabii. Bir de ustalığı tabii.
0: Keşfedilmemiş ufuklara yelken açıyor.
1: Yani adeta ne diyor biliyor musun? Ben vazgeçtim bu işten. Ben şimdi kendimi konuşturacağım burada aynen, falan aynen, oluyor yani hakikaten. Tabii ki.
0: Evet, madem Beethoven keşfedilmemiş ufuklara yelken açıyor, Cem Küçümen de bence öyle yapar.
1: Yapacak ama ben de sana o zaman bir bingo yapayım buradan.
0: Ne oluyor?
1: Gitmiyorum Beethoven'dan. Senden Beethoven'sa benden de Beethoven.
0: Buyurun. Of,
1: fakat
0: güzel.
1: Fakat çok değişik bir şey yani. Hani bonbon şekeri derler ya böyle güzel. Yani yemeğin üzerine böyle yersin ağzında tadı kalır. Öyle bir eser varyasyon getiriyorum. Andante ve çeşitlemeler.
0: Aynı güzel.
1: Fakat çok enteresan. Bu eserin orijinali Beethoven mandolin ve piyano için.
0: Öyle mi?
1: Yazdı. Tabii birkaç tane de yazmış böyle. Sonatin monatin var, bir şeyler var, küçük parçalar. Tabii bu bence nasıl oluyor? Yani niçin durduk yerde mandolin aklına gelmez? Ya yani bir ahbaplığı oluyor bir mandolinciyle değil mi? O zaman hoşuna gidiyor. Diyor ki değişik bir tınısı var.
0: Bu orijinal
1: var
0: mandolin için öyle mi?
1: Tabii tabii. Hı-hı. Ama tabii ki ben şimdi başka bir versiyonu çalacağım. Ama hı-hı, Beethoven'ın yazdığı orijinal yazı mandolin ve piyano için.
0: Çok ilginç.
1: Gerçek yani. Hiç bu, bir şey atlamıyoruz, sahte falan değil. Şimdi ben onun gitar ve mandolin uyarlamasını çal. Piyano yerine gitar olacak.
0: Eşlikçi gitar.
1: Evet, solist, mandolin de solist. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten öyle çok da büyük zor bir piyano partisi olmadığı için gitmiş yani gitarı uyarlamakta. Yoksa Beethoven hakiki piyano eşliği olsa yani yapmaya kalksa gitarla çalamazsa 3 gitar falan lazım ya. 2 gitar bile zor olur. Şimdi o zaman bu bonbon şekerini yiyelim diyorum yani bu kadar güzel madem. Andante ve çeşitlemeleri kim çalıyor? Dio Gervasio gelecek bunu çalmak için. Bir albüm yapmışlar.
0: Böyle klasik mandolin gitar diyorsun öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, klasik mandolin ve gitar için böyle bir albüm yapmışlar. Başka besteciler de var. Ben bunu seçtim özellikle.
0: Çok güzel seçmişsin.
1: Çünkü bak göreceksin burada istediğimiz her şey olacak. Yani tema ve hakiki varyasyonlarını görüyoruz. Bakalım geliyorlar Dio Gervasio çalacaklar.

0: Evet ya, küçük
1: Keyifli.
0: motiflerden yeni malzeme
1: Keyifli.
0: üretmeye yok değil mi? Üstüne
1: Yok,
0: yok yani.
1: yok, yok,
0: Böyle
1: yok.
0: küçücük şeyden nasıl
1: Çok
0: yapıyor
1: keyifli.
0: inanılır gibi değil. Evet, bonbon şekeriydi
1: Tat bıraktık.
0: gerçekten. Tat
1: Tat.
0: bıraktık. Ha, tadında da bırakalım, kapatalım sahnemizi.
1: Tamam, sen
0: Tamam
1: öyle diyorsan,
0: mı?
1: madem diyorsun, artık bundan sonra bir şey
0: Ben
1: koymayayım.
0: temayı vereyim, sen çeşitlemesini
1: İyi
0: yap
1: yaparım.
0: Beda'nın.
1: Yapayım, hadi söyle sen.
0: Ben temayı veriyorum sevgili dinleyenler.
1: Heh.
0: Birlikte'nin sahne ışıklarını, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz.
1: Aa, evet efendim, ben de çok memnun oldum böylesine güzel bir varyasyon programında bana çeşitleme imkanı verdiğin için, işte çeşitliyorum. O zaman diyorum ki dostça ayrılalım ama keyif bizim olsun, her zaman müzik dinleyelim ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın bakalım.
0: Evet, Cem Küçümen bir tema üzerine yaptığı 6 çeşit veda çeşitlemesiyle programımızı sonlandırdı.
1: Evet.
0: Hoşça kalın, Borusan Klasik'te
1: Hadi
0: kalın.
1: hoşça kalın.
2: Birlikte.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci on yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philip de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do minör 1. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil,

modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu, 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul, özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Pierre Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere, ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz, fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de, bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.